Allah'a kınamıyız. Semi'a Allahu limen hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.